Kalau ba'da maghrib, ba'da isya itu bisa yang tadi. Yang hadis Bukhari Muslim sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bahwasanya saya menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Rakaatain qabla dzuhri, rakaatain ba'daha, rakaatain ba'dal maghrib. Rakaatain ba'dal maghrib, rakaatain ba'dal isya. Nah, ditambah masalah sun ba'dal isya dan 3 rakaat setelah isya